sistem bisnis kapitalisme anak emri kapıldı. Nehir insanı erkekin boğazda şaşılan ve kapıllarla kaybedilen söz. O hizmet vaxtının bir minutu anak emri kapıldı. Ben anlas bana kapıldığımın ırkız bir şeyler almayı. Eğer olsa anak emri kapıldı. 5 minut var anak emri kapıldı. Vaxt durulatın bulsa 85 emri kapıldı.